Bütün şairler seni tanıyır. Ben benim sana olan sevgimi bilir.

0: Dünyaya açılan dalga.
1: International Radio
2: ve After Dua Lidya.
3: Radyo Benelmeleri.
4: Sayırsa şöyle söylüyor.
5: Necaz Gayenray.
6: The Voice of Lisa.
0: Beynəlxalq Radio.

güzel bakışların senin şirin arzuların değil yalnız benim.

Kırpı. Senden ayrı yaşasam, bağrımın başı ağlar. Azerbaycan torpağı.

Azerbaycan dili çok zengin dildir. Bugün 50 milyondan çok insan için Azerbaycan dili ana dilidir. Ancak temiz, saf, edebi Azerbaycan dilinin koruyucuları biziz. Müstakil Azerbaycan devleti.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wastv.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@astv.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımız aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. ADEX 2026 ve Securex Caspian Azerbaycan'ın savunma ve güvenlik yeteneklerinin uluslararası tanıtımı başlıklı konuşma. 3 Ekim 1993 Azerbaycan Devlet Tarihinin Dönüm Noktası adlı yazı. 2 Ekim 2020 Savaşın 6. günü. Enformasyon savaşında Azerbaycan.

ADEX 2026 ve Securex Caspian, Azerbaycan'ın savunma ve güvenlik yeteneklerinin uluslararası tanıtımı. Bakü'de düzenlenen 6. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı ADEX 2026 ve eş zamanlı olarak düzenlenen 15. Uluslararası İç Güvenlik, Koruma ve Kurtarma Ekipmanları Fuarı Securex Caspian, Azerbaycan'ın savunma, güvenlik ve askeri teknik yeteneklerinin uluslararası alanda sergilenmesi için önemli bir platform haline gelmiştir. Bu etkinlikler askeri teçhizat, silah sistemleri ve güvenlik ekipmanlarının sergilendiği fuar formatıyla sınırlı değildir. Burada savunma sanayinin gelişim yönleri, yeni teknolojiler, yenilikçi çözümler, üretim kapasiteleri ve uluslararası işbirliği perspektifleri tek bir platformda sunulmaktadır. Bakü Fuar Merkezi'nde şekillenen manzara, Azerbaycan'ın savunma sanayisinde son yıllarda yaşanan değişimleri, yerli üretimin genişlemesine ve ülkenin askeri teknik yeteneklerinin yeni bir aşamaya geçişini açıkça göstermektedir.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in sergilerin açılışı vesilesiyle sergi katılımcılarına yaptığı yazılı konuşma etkinliğin bu yönlerini vurgulamaktadır. Devlet Başkanı ADEX'in bölgenin önemli savunma sanayi platformlarından biri haline geldiğini, fuara olan ilginin her geçen yıl arttığını ve çeşitli ülkelerden önde gelen şirketlerin katıldığını belirtti. Cumhurbaşkanının konuşmasında serginin temel işlevlerinden birinin savunma sanayinin çeşitli alanlardaki en son teknolojilerin, modern silah sistemlerinin, askeri teçhizat örneklerinin ve yenilikçi çözümlerin sergilenmesi, yeni işbirliği fırsatlarının görüşülmesi ve ortaklık ilişkilerinin kurulması olduğu vurgulandı.

30 Eylül'de Biker Fuar Merkezi'nde düzenlenen ADET 2026 ve Securex Caspian fuarlarını da bizzat inceledi. Bu katılım, devlet düzeyinde savunma sanayinin ve güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesine verilen önemin bir başka göstergesi olması açısından dikkat çekicidir. Belirtmek gerekir ki ADEX 2026 çerçevesinde zırhlı araçlar, insansız sistemler, çeşitli askeri teşhizat, iletişim ve kontrol teknolojileri ve savunma sanayine yönelik yeni teknik çözümler sergilenmektedir. Serginin bir diğer önemli yönü de Azerbaycan'ın yerel savunma sanayisinin yeteneklerinin uluslararası bir kitleye sunulmasıdır. Savunma sanayideki üretimin genişlemesi, yeni teknolojilerin uygulanması, mühendislik ve araştırma kapasitelerinin geliştirilmesi ve yabancı ortaklarla ortak projelerin gerçekleştirilmesi için ek zemin yaratmaktadır. ADEX'le eş zamanlı olarak düzenlenen Securex Caspian güvenlik kavramını daha geniş bir bağlamda sunuyor. Burada güvenlik ve gözetim sistemleri, kurtarma araçları, acil durum yönetimi teknolojileri ve diğer güvenlik çözümleri sergilenmektedir. Dolayısıyla bu iki sergi birlikte savunma ve güvenlik sektörlerinin çeşitli tamamlayıcı yönlerini kapsamaktadır.

güneş üzün gülsün, şefeğinden nur süzülsün, süm açılsın dan sökülsün, gelmişiz biz Karabağ'a.

3 Ekim 1993 Azerbaycan Devlet Tarihinin Dönüm Noktası. 3 Ekim 1993 Azerbaycan Devlet Tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. O günü yapılan Cumhurbaşkanları seçimleriyle Haydar Aliyev'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilmesi ülkenin siyasi hayatında yeni bir dönemin başlangıcına işaret etti. 1993 yılında Azerbaycan karmaşık siyasi, sosyoekonomik ve güvenlik sorunlarıyla karşı karşıyaydı. Siyasi çatışmalar, ekonomik gerileme ve toprak bütünlüğüne yönelik tehditler ülkenin geleceği için ciddi tehditler oluşturdu. Bu koşullar altında Haydar Aliyev'in siyasi faaliyete dönüşü önemli adımlarla birlikte gerçekleşti. Haydar Aliyev'in devlet politikasının temeli Azerbaycan'ın bağımsızlığının korunması, devlet kurumlarının güçlendirilmesi, yasal bir devletin kurulması, ulusal dayanışmanın ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasıydı. 1995 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası'nın kabul edilmesi, 1995 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası'nın kabul edilmesi, bağımsız bir devletin yasal temellerinin güçlendirilmesinde önemli bir aşamaydı. Hukuk sisteminde yapılan reformlar, insan haklarının korunması ve devlet kurumlarının geliştirilmesi de bu sürecin ayrılmaz bir parçası haline geldi.

1894 yılında imzalanan Yüzyılın Sözleşmesi, devlet bağımsızlığının ekonomik temellerinin güçlendirilmesinde özellikle önemliydi. Bu anlaşma, Azerbaycan'ın enerji potansiyelinin uluslararası ekonomik işbirliğine dahil edilmesi, yabancı yatırımların artırılması ve ülkenin bölgesel konumunun güçlendirilmesi için koşullar yarattı. Azerbaycan ideolojisi, ulusal dayanışmanın güçlendirilmesi politikasında önemli bir yer tuttu. Ulusal kimliğin, dilin, tarihi hafızanın ve ulusal manevi değerlerin korunması devlet politikasının ana yönlerinden biri olarak tanımlandı. 2001 yılında düzenlenen 1. Dünya Azerbaycanlılar Kongresi bu yönde önemli bir olaydı. Dış politikada Azerbaycan'ın bağımsız ve egemen bir devlet olarak uluslararası konumunun güçlendirilmesi, ulusal çıkarların korunması ve uluslararası işbirliğinin genişletilmesi ana hedefler arasındaydı. Enerji ve ulaşım projeleri Azerbaycan'ın bölgesel ve uluslararası önemini artırdı. 3 Ekim 1993'te başlayan siyasi aşamanın sonuçları Azerbaycan devletinin sonraki gelişiminde de kendini gösterdi. Devlet kurumlarının güçlendirilmesi, ekonomik potansiyelin artırılması, savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve uluslararası konumun genişletilmesi ülkenin daha sonraki gelişiminin ana yönleri haline geldi. Bu bağlamda 3 Ekim 1993 sadece Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tarihi değil, aynı zamanda Azerbaycan'ın bağımsız devlet tarihinin yeni bir siyasi aşamasının başlangıcıdır. Bu tarih, devlet bağımsızlığının güçlendirilmesi ve uzun vadeli bir devlet stratejisinin oluşturulması açısından özel öneme sahiptir.

0: Burası Bakü, 2 Ekim tarihi. O günün enformasyon cephesindeyiz bugün. 2 Ekim 2020. Vatan Savaşı'nın 6. günü. Uluslararası alemde ve diplomasi alanında neler yaşanmaktadır? Avrupa İttifakı tarafları ateşe durdurmaya ve barışa seslenmiştir. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil ahalisini hedefe almasını kınayan beyanat yaymıştır. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, yıllardır çifte standartlar gereğince münakaşayı uzatan, şimdi ise ateşkes çağrısında bulunanları şu sözlerle kınadı.
1: Yıllardır Azerbaycan'ın Karabağ konusundaki haklı davasına bir çözüm sunmayanların, Azerbaycan'ın hakkını savunmaya başlamak

0: ile birlikte ateşkes çağrıları yapmaları samimi olmadığı gibi inandırıcı değildir.
1: 2 Ekim 2020 Ali Başkomutan İlham Aliyev bugün de hem savaş cephesinde hem enformasyon cephesinde yerini almış. Basiretli başbuğ gibi ülkenin çıkarlarını inan ve katiyetle savunmaya devam ediyor. O, Azerbaycan'a karşı yalan haberleri açığa vuruyor. Ermenistan'ın yalan üzerinde kurulmuş enformasyon makinesine ağır darbeler indiriyor. Bu kez El Cezire televizyon kanalına demeçte bulunan devlet başkanı tüm gerçekleri bir kez daha dile getirdi. Bu topraklar bize ait. Bu alanlar kadim topraklarımızdır. Yıllardır Ermeniler tarafından işgal edilmiş ve tahrip edilmiştir. İşgal altındaki toprakların güneydoğusundaki Fuzuli, Adam ve Azerbaycan'ın diğer şehir ve köylerinde yaşananlarla ilgili internette resimler var. Burası bizim toprağımızdır. Geri aldık. Zorla geri aldık. Ve asla geri vermeyeceğiz. Orada yaşayacağız. Bugün o topraklardan zorla tahliye edilen insanlarımız neredeyse 30 yıldır tek bir hayal, tek bir hedefle geri dönmekle yaşıyordu. 2 Ekim 2020 Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Adere yönünde Madagiz civarında esas yükseklikler Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov basın toplantısı yaparak son gelişmeler hususunda halkı haberdar etti.
2: Müdafiye Nazirliği'nin malumatını dikkatinize çattırırım. Azerbaycan ordusunun ek süzüm ameliyatı cephenin bütün istikametinde uğurla devam eder. Gece ərzində səhər saatlarında ve bu dəqiqələrde cephenin müxtəlif istikametlerinde döyüş əməliyyatları uğurla devam edir. Uğurlu əməliyyat nəticəsində Ağdərə istiqamətində ordumuz Madagiz ətrafındakı yüksək hakim yüksəklikləri azad edib. Cəbrayıl Füzuli istiqamətində əskərlərimiz düşür və irəli gedib.
1: Filoloji elmleri doktoru, medya eksperi Vüqar Zifəroğlu 44 gün zarfında Azerbaycan'ın enformasyon cephesinde yaptığı mücadeleden bahsederek şöyle diyor.
3: Ümumiyyətlə, informasiya müharibəsi müasir dövrdə ən çox müzakirə predmeti olan, ən çox araşdırılan və onunla bağlı fikirlər bildirilən bir problemdir. Hər bir şəxsin, hər bir vətəndaşın üzərinə müəyyən bir məsuliyyət düşündürülən bir problemdir. Hər bir şəxsin, hər bir vətəndaşın üzərinə müəyyən bir məsuliyyət düşür. Bu, ələlxüsus bizim müharibə aparan bir ölkə, yəni bizə qarşı müharibə aparan bir ölkə olaraq bu bizim deməli məsuliyyətimizdədir. Bir şayənin, bir dezinformasiyanın qarşısının alınmasının ən gözəl yolu rəsmi qaynaqlardan gələn xəbərlərin bolluğudur. Dövlət strukturları, Müdafiə Nazirliyi və bizim professional media əl-ələ verib, yəni bir vahid bir mərkəz, vahid bir komanda şəklində ermənilərin bax, bu dezinformasiyalarının qarşısını aldı. Nəinki aldı, hətta bunun təqzibi ilə bağlı son dərəcə ciddi faktlar, ciddi belə deyək, görüntülər ortaya qoyuldu.
1: 2 Ekim 2020 Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Elvin Abdurrahmanov, Hafiz Abdurrahmanov, Şahin Ağayev, Salih Ağayev, Neriman Alizade, Tahir Alizade, Elgün Amiraslanov, Orhan Emnaliyev.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio In sayfasından da dinlediniz.

0: eğer öz devletçiliğini kudretli etmek istiyorsa onun güçlü ordusu olmalıdır.
1: Bakı. Söz Zeynal Cabbarzade, musiki Cihangir Cihangirov, ifa İslam Rızaev. 1968.

Bütün şairler seni tanıyır. Ben benim sana olan sevgimi bilir.

0: Bayatış Rastesnefe. İfa Ebülfet Aliyev. 1971. yıl.
1: Ay kız çoktandır çekmiş sen benden nezer. Hesretinden yanıram yoktur mu haber. Çekiptir kestime cellat kimi gözlerim. Keman bir taraftandır seyay bir taraftan. Çekiptir kestime cellat kimi gözlerim. Keman bir taraftandır seyay bir taraftan. Hesretinden

Senmiş gibi bittir, senmiş gibi bittir. Bu yaşı güzeli gülüce güler. Senmiş gibi bittir, senmiş gibi.

0: gel, gel, gel sevgilim. Gel, gel, gel, gel sevgilim.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

Azerbaycan dili çok zengin dildir. Bugün 50 milyondan çok insan için Azerbaycan dili ana dilidir. Ancak temiz, saf, edebi Azerbaycan dilinin koruyucuları bizi. Müstakil Azerbaycan devleti.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözümün

bana öyle gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazıldı. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

0: dünyada dönerler bir güneşe. Şehitler ölmez olur, yaşıyorlar hemşe.
1: Esker Babayev Çingiz Sulduzoğlu, 21 sentyabr 2001. Leytenant Babayev Ali Hasanoğlu, 14 noyabr 1997. Esker Babayev Elman Telmanoğlu, 1 noyabr 1994. 26 oktyabr 1981. Esker Babayev Elvin Ekberoğlu, 28 Esker Babayev Elvin Ekberoğlu, 28 fevral 2001. Esker Babayev Emirhan Mirilhamoğlu, 28 noyabr 1998. Esker Babayev Fariz Zakiroğlu, 15 fevral 1984. Esker Babayev Ferhat Meherremoğlu, 30 yanvar 1992. Esker Babayev İkbal Zekioğlu, 10 sentyabr 1995. Esker Babayev Kemal Eynulluoğlu, 27 may 1991. Baş gizir Babayev Murat Nadiroğlu, 31 mart 1982. Esker Babayev Mustafa Elmanoğlu, 4 noyabr 2000. Esker Babayev Muhtar Rahimoğlu, 25 dekabr 1987. Kapitan Babayev Nihat Akifoğlu, 30 avqust 1991. Esker Babayev Orhan Sarvanoğlu, 17 aprel 2001.
0: Şehitler Allah'ın sevdiği bendelerdi. Şehitler ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

Körpü. Senden ayrı yaşasam, bağrımın başı ağlar. Azerbaycan torpağı.

Şarnat Mehmet Haortoma, Azərbaycanın razan varakan Arabiyalıçana. Globaltında sakan harabürsünleri popoksiyonları avandakan harayıftrayın uğuneri aile trankları voronumu yevmişlara çaşlanayın harabürsünleri verakarutsumu zgalorium pohelen evrasiye transportayın evlogistik kartası. Aysamatak sumari velpnuari mutka kapog meci mecanskı zerke berum avelu aveli mesna şanakotsyon. Meci mecanski vor haytni evorpes transkaspiya mecazgayın transportayın yertuğu himnakan harabürsün aynı voranistegutsumi aile trankayın evçikunka paysiye evropayı meçev. Yertuğu Karevoru akına resmi kadar beçanlı. Meriyer kiri dir ki kaspi savazanım. Arevel karevmutki füsisare voçneri hatman ketum. Gıtnı ve ulu vayrinç besnaye verçin tarinerin. Transportayın yenta karus vasturum katarvaz hoşorunar durumları. İlaveliyen ambram pıdınıl adır beçeni dir kere. Adır beçena darım et arası aşanı himnakan transportayın hangu isna resmi ka. Mekama karku miyavarı lov gir katu gineri, mayru gineri, navahangi isna logistik nara voçunları. Bakvumans kasvas sevzoviyenev kaspiyan berneri forum. Mirko Azarksanvet, Mijansınır, Yentakarus Fasınır, Nırdrumlar, Mijazgayın Konferansı, Nuypes Aysiria Kanüçen, Sutişnari Etsmekne. Numan Hartaknırı, Vurons Masnak Sumentar, Berir Kırnari Narkayatçınır, Sutientalis Vur, Transportayı Mijansınır, Ailevi Simeye Logistikayı Harşçın. Alkari Vurdarın, Havum Tındasakan Hamogor Sakutyan, Nırdrumları Yevtaraca Şanayın Anvıtangutyan Arumov. Nahagah İlham Aliyevi, Yeluhtnurum Bazmitsin Gıçeli, Adırbeçeni Dir Kuruşu, Mayz Gorsun Tatsum. İnşpes Nışeli Petutyan Gekavarı, Yerkili aşkara gırakan dirkız galera verutin esteksum ICA Evropa'yı meçev kapya puhuman gorsum. Sakayna sara verutin irakantında sakan naravurutin riveratso ximnakan gorsumlar ismekı tarinerin taskım stelsva jamına kaketiyen takarus vasknerden. Meçemeçenskum adırbeçeni dırı vuruşu ximnakan ahagıtari şarkı.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözümü

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@wasteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımızda aldığımız konuların başlıklarına çıkıyoruz. ADEX 2026 ve Securex Caspian, Azerbaycan'ın savunma ve güvenlik yeteneklerinin uluslararası tanıtımı başlıklı konuşma. 3 Ekim 1993, Azerbaycan Devlet Tarihinin Dönüm Noktası adlı yazı. 2 Ekim 2020, Savaşın 6. günü, Enformasyon Savaşı'nda Azerbaycan.

ADEX 2026 ve Securex Caspian, Azerbaycan'ın savunma ve güvenlik yeteneklerinin uluslararası tanıtımı. Bakü'de düzenlenen 6. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı ADEX 2026 ve eş zamanlı olarak düzenlenen 15. Uluslararası İç Güvenlik, Koruma ve Kurtarma Ekipmanları Fuarı Securex Caspian, Azerbaycan'ın savunma, güvenlik ve askeri teknik yeteneklerinin uluslararası alanda sergilenmesi için önemli bir platform haline gelmiştir. Bu etkinlikler askeri teşhizat, silah sistemleri ve güvenlik ekipmanlarının sergilendiği fuar formatıyla sınırlı değildir. Burada savunma sanayinin gelişim yönleri, yeni teknolojiler, yenilikçi çözümler, üretim kapasiteleri ve uluslararası işbirliği perspektifleri tek bir platformda sunulmaktadır. Bakü Fuar Merkezi'nde şekillenen manzara, Azerbaycan'ın savunma sanayisinde son yıllarda yaşanan değişimleri, yerli üretimin genişlemesine ve ülkenin askeri teknik yeteneklerine yeni bir aşamaya geçişini açıkça göstermektedir.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in sergilerin açılışı vesilesiyle sergi katılımcılarına yaptığı yazılı konuşma etkinliğin bu yönlerini vurgulamaktadır. Devlet Başkanı ADEX'in bölgenin önemli savunma sanayi platformlarından biri haline geldiğini, fuara olan ilginin her geçen yıl arttığını ve çeşitli ülkelerden önde gelen şirketlerin katıldığını belirtti. Cumhurbaşkanının konuşmasında serginin temel işlevlerinden birinin savunma sanayinin çeşitli alanlardaki en son teknolojilerin, modern silah sistemlerinin, askeri teçhizat örneklerinin ve yenilikçi çözümlerin sergilenmesi, yeni işbirliği fırsatlarının görüşülmesi ve ortaklık ilişkilerinin kurulması olduğu vurgulandı.

Türkiye'de Bakü Fuar Merkezi'nde düzenlenen ADEX 2026 ve Securex Caspian fuarlarını da bizzat inceledi. Bu katılım, devlet düzeyinde savunma sanayinin ve güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesine verilen önemin bir başka göstergesi olması açısından dikkat çekicidir. Belirtmek gerekir ki ADEX 2026 çerçevesinde zırhlı araçlar, insansız sistemler, çeşitli askeri teşhizat, iletişim ve kontrol teknolojileri ve savunma sanayine yönelik yeni teknik çözümler sergilenmektedir. Serginin bir diğer önemli yönü de Azerbaycan'ın yerel savunma sanayisinin yeteneklerinin uluslararası bir kitleye sunulmasıdır. Savunma sanayideki üretimin genişlemesi, yeni teknolojilerin uygulanması, mühendislik ve araştırma kapasitelerinin geliştirilmesi ve yabancı ortaklarla ortak projelerin gerçekleştirilmesi için ek zemin yaratmaktadır. ADEX'le eş zamanlı olarak düzenlenen Securex Caspian güvenlik kavramını daha geniş bir bağlamda sunuyor. Burada güvenlik ve gözetim sistemleri, kurtarma araçları, acil durum yönetimi teknolojileri ve diğer güvenlik çözümleri sergilenmektedir. Dolayısıyla bu iki sergi birlikte savunma ve güvenlik sektörlerinin çeşitli tamamlayıcı yönlerini kapsamaktadır.

başına girmişik. Uğrunda canlar vermişik. Hem gaziyik hem şehidik. Gelmişik

3 Ekim 1993 Azerbaycan Devlet Tarihinin Dönüm Noktası. 3 Ekim 1993 Azerbaycan Devlet Tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. O günü yapılan Cumhurbaşkanları seçimleriyle Haydar Aliyev'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilmesi ülkenin siyasi hayatında yeni bir dönemin başlangıcına işaret etti. 1993 yılında Azerbaycan karmaşık siyasi, sosyoekonomik ve güvenlik sorunlarıyla karşı karşıyaydı. Siyasi çatışmalar, ekonomik gerileme ve toprak bütünlüğüne yönelik tehditler ülkenin geleceği için ciddi tehditler oluşturuyor. Bu koşul ve sosyopolitik istikrarın yeniden sağlanmasına yönelik önemli adımlarla birlikte gerçekleşti. Haydar Aliyev'in devlet politikasının temeli Azerbaycan'ın bağımsızlığının korunması. Haydar Aliyev'in devlet politikasının temeli Azerbaycan'ın bağımsızlığının korunması, devlet kurumlarının güçlendirilmesi, yasal bir devletin kurulması, ulusal dayanışmanın ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasıydı. 1995 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası'nın kabul edilmesi, bağımsız bir devletin yasal temellerinin güçlendirilmesinde önemli bir aşamaydı. Hukuk sisteminde yapılan reformlar, insan haklarının korunması ve devlet kurumlarının geliştirilmesi de bu sürecin ayrılmaz bir parçası haline geldi. 1994 yılında imzalanan Yüzyılın Sözleşmesi, devlet bağımsızlığının ekonomik temellerinin güçlendirilmesinde özellikle önemliydi. Bu anlaşma, Azerbaycan'ın enerji potansiyelinin uluslararası ekonomik işbirliğine dahil edilmesi, yabancı yatırımların artırılması ve ülkenin bölgesel konumunun güçlendirilmesi için koşullar yarattı. Azerbaycan ideolojisi, ulusal dayanışmanın güçlendirilmesi politikasında önemli bir yer tuttu. Ulusal kimliğin, dilin, tarihi hafızanın ve ulusal manevi değerlerin korunması devlet politikasının ana yönlerinden biri olarak tanımlandı. 2001 yılında düzenlenen 1. Dünya Azerbaycanlılar Kongresi bu yönde önemli bir olaydı. Dış politikada Azerbaycan'ın bağımsız ve egemen bir devlet olarak uluslararası konumunun güçlendirilmesi, ulusal çıkarların korunması ve uluslararası işbirliğinin genişletilmesi ana hedefler arasındaydı. Enerji ve ulaşım projeleri Azerbaycan'ın bölgesel ve uluslararası önemini artırdı. 3 Ekim 1993'te başlayan siyasi aşamanın sonuçları Azerbaycan devletinin sonraki gelişiminde de kendini gösterdi. Devlet kurumlarının güçlendirilmesi, ekonomik potansiyelin artırılması, savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve uluslararası konumun genişletilmesi ülkenin daha sonraki gelişiminin ana yönleri haline geldi. Bu bağlamda 3 Ekim 1993 sadece Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tarihi değil, aynı zamanda Azerbaycan'ın bağımsız devlet tarihinin yeni bir siyasi aşamasının başlangıcıdır. Bu tarih, devlet bağımsızlığının güçlendirilmesi ve uzun vadeli bir devlet stratejisinin oluşturulması açısından özel öneme sahiptir.

0: Burası Bakü, 2 Ekim tarihi. O günün enformasyon cephesindeyiz bugün. 2 Ekim 2020. Vatan Savaşı'nın 6. günü. Uluslararası alemde ve diplomasi alanında neler yaşanmaktadır? Avrupa İttifakı tarafları ateşe durdurmaya ve barışa seslenmiştir. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil ahalisini hedefe almasını kınayan beyanat yaymıştır. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, yıllardır çifte standartlar gereğince münakaşayı uzatan, şimdi ise ateşkes çağrısında bulunanları şu sözlerle kınadı.
1: Yıllardır Azerbaycan'ın Karabağ konusundaki haklı davasına bir çözüm sunmayanların Azerbaycan'ın hakkını savunmaya başlamasıyla birlikte ateşkes çağrıları yapmaları samimi olmadığı gibi inandırıcı değildir.
0: 2 Ekim 2020 Ali Başkomutan İlham Aliyev bugün de hem savaş cephesinde hem enformasyon cephesinde yerini almış. Basiretli başbuğ gibi ülkenin çıkarlarını inan ve katiyetle savunmaya devam ediyor. O, Azerbaycan'a karşı yalan haberleri açığa vuruyor. Ermenistan'ın yalan üzerinde kurulmuş enformasyon makinesine ağır darbeler indiriyor. Bu kez El Cezire televizyon kanalına demeçte bulunan devlet başkanı tüm gerçekleri bir kez daha dile getirdi.
2: This areas, the areas of our ancient lands.
0: Bu topraklar bize ait. Bu alanlar kadim topraklarımızdır. Yıllardır Ermeniler tarafından işgal edilmiş ve tahrip edilmiştir. İşgal altındaki toprakların güneydoğusundaki Fuzuli, Adam ve Azerbaycan'ın diğer şehir ve köylerinde yaşananlarla ilgili internette resimler var. Burası bizim toprağımızdır. Geri aldık. Zorla geri aldık. Ve asla geri vermeyeceğiz. Orada yaşayacağız. Bugün o topraklardan zorla tahliye edilen insanlarımız neredeyse 30 yıldır tek bir hayal, tek bir hedefle geri dönmekle yaşıyordu. 2 Ekim 2000

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio In sayfasından da dinlediniz.